cachimboro brum, negro cachimboro brum, boca chimboro brum. Negro cachimboro brum, boca chimboro brum, boca chimboro brum. Negro cachimboro brum.